0: 宙斯，艾迪古里是我的。
1: 小欧，是这么想？飞飞浪大妖嘛的。
2: Ötzi, pek de vay yarış tahtıga. Tari jinyan sokçak dindur rimadu, tazi sokbu marta.
3: Nga zi fey fey le, jinyan sokçak yi çakı rastı da, rangi hınca şiye so dil. Cın masi a, fey fey, jadu pali saya ka şişi, yinye saya mangcanı gıncı yemri.
2: Ötzi, dok girdi, nye jinyan sokçak da tarin şiro. Фефес нет, ты тут упалил, как ёрсик ёрба.